0: الدم عقل اتخدر وش مزنهر حاسس بحر انا مضطر اني اشمر رجلي بتزك زك جسمي بيفك فك
1: Hit FM'de Miko bilen salkınlanış vakti. Reklama. Konu tetiklik bilen başlayın. Miko zor yengilik. Sevimli meyveler lezzeti gege şerbetli içimlik. İlhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: 60 oy gece.
1: Futbol Time. Duşan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyemez. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.

0: Football Time. Dusan Badancıma geçe. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

kim o'z hayotining me'mori. Kimdir taqdirni bahona qiladi, kimdir esa uni o'zi quradi. Tanlovlarimiz, yo'limiz, yo'llarimiz esa taqdirimizdir. Kimdir shamol, aynan shamol qayerga esa o'sha tomonga og'adi. Yana kimdir esa bo'ronlarga qarshi turib o'z yo'lini tanlaydi. Hayot hech kimga tayyor yo'l bermaydi. Har bir qadam, har bir qaror insonning o'z qo'lida. Kimdir bahonalar ortiga yashirinadi, yana kimdir esa imkoniyat yaratadi. Shuning uchun ham taqdir degan narsa ko'pincha biz tanlagan yo'llar yig'indisidir. Qanday yashashni tanlasang, hayoting ham shunday shakl oladi.

0: qayerlarga uchib ketdi u orzu havaslar, beg'ubor niyatlarimiz? Aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul oldim.

oqshom senga she'r yozdim. Shamolga o'qidim, yetkazar deya senga. Balki eshitarsan. Seni jonim derdim. Sen sensizlikni bilmaysan. Axir sen hech qachon

0: Dushan Badancı'ma geçe. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de.
1: Salted diamonds dry upon your skin.

0: Hit FM. Doimo tingla.
1: Sendan judo bo'lsam-da, kech olmadim azizim.
2: Bugun ko'zlarimdan sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
1: Bu ne siru sinoat?

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.